Bir yeriz kıtırma, ben seni yine bulamazsın, ben seni bitirmesin. Özlem.